Te are karioi, program imenemene, no te ia mai ata. Kia ora ana i te aromato te tua, pimunu, kuki are.